ara. Alga yüzdü ora mezi. Adam zerni aldam yörep. Ara çolum aradanda. Ayan dudup ırlar çorum en. Alday sayan dinlere bire. Ayan dudup ırlar çorum.